0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarimiz o'zi qizil deydi.
1: Ana onalarimiz, ayollarimiz shunaqa tushunchasi bor, ayniqsa yosh katta onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa uvol bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmizda shu gapni. Nima itni ovqat yeyishga haqqi yo'qmi? Itdan shu ovqat tortamikin deb turibdi-ku, mana qilib. Yevropada mana iti uchun dasturxon yozadi. İti üçün produkta kılıp, iti üçün kazanası vakit kılıp verirdi. Uzi yemesin, iti giydirirdi. Bizde aç kaza verirdi itke. Ve öyle aynı tür. Ben kasabatta senin rızkı yiyken, nereye kadar yediydi? İt bunyat kurganından beri süveci vakit yemeyen. Uşan için kütçeden girmeydi. Mamını yemediyle, vay yana iti yedim. Hey, okey. De uzi yedi bize ya. Bu albamasın dedi. Bana uzi yiyip 90 kilo, 100 kilo, 120 kilo bo'libdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan. Ular senga ovqat bermaydi desa it aytarmish. Quvvatim yo'q. Hozirgida yursam boshim aylanib o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman debdi.

0: Çüngen çündü.
1: Çümbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Keçe lotereyada milyar som yutup aldım. Xotinim xursandligidan tildan qoldi. Baxt kelsa, qo'sharoq keladi degani shu bo'lsa kerak-da, ha? Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60-70-80-90-100'de ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan, ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım, şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor.

küçülür aksi. Keçe giden, kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğinde gam. Keçe severdin de, kere giden kop. Yine küçülür aksi, yine küçülür aksi.

küçülür aksi. Keçe giden kira giden ortak, keçe giden kup. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de kira giden kup. Yine küçülür aksi. Yine küçülür aksi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayırmasın. Umur bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan

hor bolsun, yüzlerde nur bolsun. Mingta adıl bar, gerekmez. Bitte bolsun, zor bolsun. Yarın güzel.

0: Metamiz, doğru cevapları oku bir iştiramız. Merhamet.
1: 67-76 Gayret Eke, 86-84 Dilşat Eke, 50-50 Fahreddin, 60-02 Ravşanbek, 31-34 İkram Eke, 01-04 Arzu Eke, 87-87 İftihar.
2: Ben de 57-18 Mahmet Can Eke kabul kıldı ki Mas'ud Pezeşkiyan Mas, 84-77 Gülnaz'a doğru, 18-88 Nazaket, Alim Can Eke rakamizde ahirge 4 tasını hem ismizge koşup yazaz cevabı yazıyordukken payette. Birinci parti yazıyordukken için çöntür koyma. Mesela cevabiyiz, ismiz ve telefon rakamizde ahirge 4 tası bitti ismiz içi de buluş gerek. Osmanov Kerim Can'da doğru, 89-16 Nasip Apa kabul kıldı. 53-50 Şükret Bey'e, 10-40 Şükret Eke, 27-08 Sadoqatxon 01-50 Birotabek 64-00 Nuriddin 79-25 Nasibada to'g'ri javob bor ekan 07-57 Dilbaropa to'g'ri 20-19 Jahongir 00-17 Laziz 67-25 Azizbek 73-80 Tolib aka 68-08 Abdulhamid 40-96 Latifa aka Surayyo Asomovada to'g'ri 22-32 Kamola 40-58 Qahhor aka 57-00 Dilbar Xojona Erkin aka to'g'ri 78-79 Dilfuza 11-68 Amiriddin 85-34 Ravshan 64-66 Mahmuda 15-33 Mavlud opa 79-90 Muhammadjon 31-38 Rayim berdi 06-24 Bo'riboy 97-38 Shavkat oldim yana 55-45 Said opa 43-36 Ravshan aka 93-36 Zainabxon 36-63 Dilfuza opa 68-42 Irodaxon 09-60 Xanifaxon 99-29 Fatima 72-88 Mahmud aka 90-80 Mohlaroyim.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Javobingiz?
3: Bashar Asad.
2: Ismingiz?
3: Abdulhamid.
2: Raqamingiz?
3: 6808.
2: Salomat bo'ling. Aka, bitta joydan o'ynasangiz ham bo'ladi. Siz Telegramdan ham yozdingiz, hozir ismingizni o'qidik. Ertaga keyin
4: aytib yozsalar qizil chiziqqa
2: ro'yxatdan tushib qolib, mabodo finalda yo'q bo'lib qolsangiz bizdan hayron bo'lib xafa bo'lib yurmang. SMSda ham o'ynaysiz, faol o'ynaysiz, qadrlaymiz buni. Lekin o'yin qoidasi yo qo'ng'iroqda yo SMSda bo'lish kerak. Boshqalarga ham hurmat saqlagan holda galdagi savol Bashar Asad edi.
1: Bu tuxum oqi, shakar upasi, shakar va bodom uni yoki kukunidan tayyorlanadigan fransuz oshxonasiga mansub mashhur shirinlik. U o'zining nafis tuzilishi, usti silliq va qarsildoq, ichi esa yumshoq hamda og'izda eriydigan bo'lishi bilan ajralib turadi. Shirinlikning kelib chiqishi 8-asrdagi Italiya monastirlariga borib taqaladi. Uyg'onish davrida, aniqrog'i 1533-yilda Italiya qirolichasi Yekaterina Medici Fransiyaga turmushga chiqqanida o'z oshpaz bilan birga ushbu shirinlik retseptini ham olib kelgan. Dastlab ular bugungi kunda orasiga krem surtilgan qo'shaloq emas, balki oddiy yaxlit bodomli pechenye bo'lgan. 20 asr boshlarida Parijdagi mashhur Ladoria qandolatchilik uyi asoschisining nabirasi 2 dona pechenye shokoladli krem orasiga ganash bilan birga birlashtirishni o'ylab topgan va shirinlik hozirgi ko'rinishga kelgan. Savol, qaysi shirinlik haqida gap ketdi?
2: 71-203-165 elektron belgi Ariadona 165 latin yozuv bilan izlaysiz.
4: Hop, Ariadonada premyera yangi qo'shiq bo'ladi. Qo'shiq nomi Habibsan, ijrochilar Bojalar hamda Farrux Fazil birgalashib duet ekan. Bojalar, Farrux Fazil, Habibsan premyera.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Aichi Nagoya shahrida bo'lib o'tgan 20-chi yozgi Osiyo o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, tarixiy natijalarni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik sportchilarni tabrikladi. Sizlar Osiyo mintaqasining 45 davlatidan 11 mingga yaqin sportchi ishtirok etgan g'oyat keskin kurashlar ostida o'tgan ushbu nufuzli musobaqalarda chinakam mahorat, jasorat va matonat fazilatlarini namoyon etib, mamlakatimiz sporti tarixida yana bir buyuk sahifa ochdingiz. Milliy terma jamoamiz 21 ta oltin, 25 ta kumush va 24 ta bronza medali bilan Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va Hindistondan keyin 5-chi o'rinni egallagani yangi O'zbekistonning sport sohasidagi salohiyatidan, mart va bahodir farzandlarimizning qanday ulug' ishlarga qodir ekanidan dalolatdir, deyiladi davlat rahbari tabrigida. Prezident O'zbekiston ushbu o'yinlarda Markaziy Osiyo mamlakatlari va Islom hamkorlik tashkiloti davlatlari orasida 1-chi o'rinni egallagani ham e'tiborli ekanini qayd etdi. Yoshlarimizning katta sportda o'z o'rnini dadil egallab borayotgani barchamizni g'oyat quvontiradi albatta. Yengil atletikachimiz Sharifa Davron va bokschimiz Abdumalik Xalak 2 karra, badiiy gimnastika bo'yicha Taxmina Ikromova 3 karra Osiyo o'yinlari chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'lib, qit'amizda tengsiz ekanini isbotladilar, deyiladi tabrikda. Markaziy bankning joriy yil 2-chi choragi bo'yicha iste'mol kayfiyati so'roviga ko'ra, respondentlarning 46.4% kelgusi davr uchun jamg'armasi mavjud emasligini bildirgan. Bu ko'rsatkich avvalgi choragiga nisbatan deyarli o'zgarmagan. Markaziy bankning qayd etishicha, aholining qariyb yarimida moliyaviy zaxira mavjud emasligi ularning kutilmagan xarajatlarni qoplash yoki daromadlardagi ehtimoliy o'zgarishlarga moslashish imkoniyatini cheklaydi. Shu bilan birga jamg'armasi 1 oygacha, 1 oydan 3 oygacha, 3 oydan 6 oygacha va 6 oydan ortiq muddatga yetishini aytgan. Kelar ulushida ham sezilarli o'zgarish kuzatilmagan. Shunga qaramay, aholining kelgusi davrda pul jamg'arish bo'yicha kutilmalari ijobiyligicha qolmoqda. So'rov ishtirokchilarining 64.3% kelgusida jamg'armalari ko'payishini kutmoqda. Bu ko'rsatkich 1-chi chorakka nisbatan 1.5% bandga kam. Jamg'armasi o'zgarmasligini kutganlar ulushi 23.3% ni tashkil etgan va avvalgi chorakka nisbatan 1% bandga oshgan. Jamg'armasi kamayishini kutganlar esa 12.4% ni tashkil etdi. 1-chi chorakda bu ko'rsatkich 11.9% bo'lgan. 2026 yil 2-chi choragida jamg'arish subindeksi 69.2 bandni tashkil etdi. Bu 1-chi choragiga nisbatan 1.4 bandga kam, biroq 2025 yilning mos davriga nisbatan qariyb 1 bandga yuqori. Qozog'iston va Qirg'iziston Rossiyaning Irkutsk viloyatida o'ta xavfli infeksiya gumoni bilan bog'liq holat ortidan davlat chegaralarida sanitariya karantin nazoratini kuchaytirdi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi Irkutsk viloyatidagi vaziyatni kuzatayotganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, mamlakatga infeksiya kirib kelish xavfi dastlabki baholash bo'yicha past. Chegara o'tkazish punktlarida sanitariya karantin nazorati amalga oshirilmoqda. Hozircha yuqori harorat yoki o'ta xavfli infeksiya alomatlari bo'lgan yo'lovchilar aniqlanmagan. Qirg'izistonda ham barcha sanitariya karantin punktlari aytirilgan ish rejimiga o'tkazildi. Mutaxassislar chegaradan o'tayotgan odamlar, transport vositalari va yuklarni nazorat qilmoqda. Bu choralar infeksiyaning mamlakatga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida joriy etilgan. Eslatib o'tamiz, bir muddat oldin O'zbekiston tomoni ham tegishli choralar ko'rilayotganini ma'lum qilgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-10, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduz 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 0 daraja sovuq, 5 daraja iliq atrofida, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Nodirbek Yoqubboyev jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurashmoqda. Nodirbek Yoqubboyev Freestyle Friday Championship umumiy reytingda 43 ochko bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Turnirning 1-chi qismida peshqadam bo'lgan Pranav Venkatesh 2027-yilgi FIDE Freestyle Chess World Championship yo'llanmasini qo'lga kiritgan. 18 dekabrgacha davom etadigan 2-chi qism yakunida esa yana bir shaxmatchi jahon chempionatiga yo'llanma oladi. Hozircha Yoqubboyevdan oldinda 60 ochko jamg'argan Aleksandr Bortnik bormoqda. Ular o'rtasidagi farq 17 ochkoni tashkil etadi. Har bir Freestyle Friday turnirida g'olibga 10 ochko berilishini hisobga olib, Yoqubboyevni yo'llama uchun imkoniyati yuqori deyish mumkin. Braziliyalik sobiq chempion Aleks Pereyraning keyingi raqibi og'ir vazn reytingida 2-chi o'rinda egallab turgan rossiyalik Sergey Pavlovich bo'ladi. Bellashuv UFC 335 turnirining 2-chi asosiy jangiga aylanadi. Turnir 12 dekabr kuni Las-Vegasda o'tkaziladi. UFC rasmiy saytiga ko'ra, Pavlovich va Pereyra o'rtasidagi jang 5 raundga mo'ljallangan. Pavlovich so'nggi bor may oyidagi UFC Fight Night 277 turnirida jang qilgandi. U braziliyalik Tyson Teixeirani nokautga uchratgan. Rossiyalik jangchi professional MMA faoliyatida 21 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat qayd etgan. Aleks Pereyra hisobda esa 13 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyat bor. U 14 iyun kuni o'tkazilgan so'nggi jangda Cyril Gane'ga texnik nokaut bilan imkoniyatni boy bergandi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Sorlari tabrik so'zlari, alangali salomlar fursatlari boshlandi Oriyat donoda. Bugungi sana bilan 5-oktyabr sanasi bilan mos bo'lgan tug'ilgan kunlar bo'lsa yoki kecha bugun shanba yakshanbaga tushib qolgan, juma kuniga tushib qolgan tabriklar yig'ilib qolgan bo'lsa, bugun aytsangiz bo'ladi, yetkizsangiz bo'ladi. Shogirdimiz hamon yonimizda. Telegram kanalini xabarlari ko'paytiringlar, tilini charlash uchun sizlarga ham ko'magingiz bo'lsin, yordamingiz bo'lsin. Shundagina bu yerdan matnlarni o'qib ancha o'ziga kelishga, o'rganib olishga harakat qiladi. Osonroq so'zlar bilan yozsanglar, qiyin so'z qilmasanglar, tushunarli qilib yozsanglar, o'qib ketaveradi. Shunaqami?
3: Shunaqa. Assalomu alaykum. Boshlangan soat barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun kimgadir yaxshi tilaklaringizni, go'zal izhorlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Oriyat dono Telegram sahifamizga yoki raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat dono radiosini tinglayotganlar. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Mana bu shogirdimiz tilini charxlab olguncha sizlardan faqat va faqat shuni iltimos qilamiz endi. Ko'proq SMS yozib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar, o'rgansin deb. To'g'rimi Bahodir aka?
2: To'ppa to'g'ri. Mana shu yerda ish o'rganish jonli muloqotda o'rganilsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun shifoxonada boshqada ishlagan doktorlarni ko'p qidiramizda. Yozuv chizuvda, ilmda bo'lganlar ham bor, lekin aynan o'sha tadbirning ichida, operatsiya stolida ko'rib turgan bemor bilan nima bo'layotgan, boshqa shunga ko'proq ishlaydi. Amaliyot bilan bog'liq bo'lgan. Mana amaliyot bilan bog'liq bo'lgan bu kishi yonimizda amaliyot bilan ishlasin degan maqsadda mana shunday ketyapmiz. Abdulhamid Bobur ko'cha 53 uy desangiz to'g'ri topasiz. 58mi deb yozyapsiz? Bobur 53. O'sha yerda Oriyat dono joylashgan. Bemalol topib olasiz, lokatsiyalarni bilasiz, yozsangiz chiqadi o'sha joydan. Ketib kelsa o'qiymiz, bo'lmasa qo'ng'iroq ulaymi?
4: Ulang.
2: Qo'ng'iroq. Labay assalomu alaykum. Taqiy mana uni. O'kosha.
4: Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
5: Men Sharxondan Jahongirman. Hamma tug'ilgan kunlar biz tug'ilgan kunlar tabriklar qilib, tug'ilgan kun insonlarni.
4: Aha.
5: Bahodir akaga ayting bir Gulsanovdan xalqlar taklifini iltimos qilardim.
4: Tushundim. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Gulsanam Mamazoitovani taklif qilishimizni doimiy tinglovchimiz iltimos qilyaptilar. Vaziyatga qarab Mavruda kelsa bir xalfana dasturiga chaqirarmiz. Bahodir aka o'zi bir necha marta taklif qilgansiz men bilishim bo'yicha. Gulsanam Mamazoitovani. Gulsanam Mamazoitova.
2: Yaramga tegdingiz.
4: O'sha tinglovchimiz yana.
2: Yana aytishim uchun so'rashdim.
4: Doim so'raydigan tinglovchimiz.
2: O'sha odammilar? O'zlarining odlariga bora qoling. Aytib beradilar. Tilimga tirsak chiqadi yo'g'iz. Aytib-o'rib, gapirib-o'rib charchab ketganman. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
6: Bahodir, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Labbay.
6: Va alaykum assalom. Kuni kecha Hoji Akbar Hamidov ustozimizni tavallud kunlari edi. 77ga to'ldilar. Bir chiroyli qilib tabriklab qo'ying, Bahodir, iltimos.
4: Salomat bo'ling, rahmat. خوب بولاده خواجه اکبر حمید استادمون 77 یاشگی طول داره کنی که چه تبریک نپویین دیویل تماس خلیش اپلو خادره که سیزدن
2: که چه کرگم من گپلش کم من سورش کم من دخترم از بارلر زرف اشورب دیگن اصب بویچه کتا بر دخترم از توی خلدله بزم شلره مجازلرگی کرمز بیمارلرگی کرمز بزیم بر یخش یامان پایتلرمز بولاده سوجامز انچیلر اول من جانمگا آرا کرگن پسیخه نیوروپاتولوگ دیگن یخشی بر کتا دخترمز که چه توی خشم لقلدله او شرده استازو کردم گپلشتم هم فکر بولدم و بربرمزگی بگن اعتبارلرمزی او شیرلرده بربرمزگی بلدرگن بولدیگ استاز اورلردن تورب تارر کتار منگه مدقل یپدره ده خوش گیت تورب ده اورلردن تورب تارر کتار منگه سلام خود عجب تاور گپ گپرالله عجب تاور خالتلن خبیرالله خزل کش آدم لیو شان شرف لب بزن شان شرف لب بزن همه گه بطن یه شهر دیگه دیگه من نام نه سلامتین دیله بطن یه شهر دیگه من نام نه سلامتین یو من نطور گپردم دو پایل آره آره لاده
4: 2013 یل 2014 یل برینچ مرده تلوید نیده انتریو برگرلارن کرگم اوشه پایت جدیم بر مشغول انتریو آلا دیگه دستور بارده خواز یو بپید تینگلو چه او جورنالیس خیر دلگن بلمی من شونی چون ایت مگنم یخش در تلوید نیده چقن خواج اکبر حمید بلا انتریو و اوشه یر دبت سوال برشکن بوش وقت لاریز دنم خلاص دب سوال برگرلار ده من بوش وقت ده بند بوله من دیگه من حلقه چه شو جواب پیسلاب قوگم من یخش جواب یو
2: خالق لدیان آدم من حاضر اسمی که میابته لیکن اونچه منچه آدم گپته نکاوت خالدیان آدم

bilen kimsasız bir makan bolsa, vasli gül safti iş kamravan bolsa, hicrandan vayrana dilim onlasam, sözlesen, sözlesen, dinlesen, sözlesen, söz

desem seni kulesen, hicrandan vayrana dilin yonglasen, sözlesem, sözlesem, dinlesen, sözlesem, sözlesem.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar.